0: sada waye sada ajinkwe pejo sakase yare bia yade awura me ne padiam
1: yade
0: bia yade awura me ne kase yare bia sunsumo yare bia
1: sunsumo yare bia
0: yato awura makoma yato awura me yem yade awura me livam
1: yade
0: awura me kedremo
1: yare bia
0: yade